0: o'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Bittasima deydi, og'aynimiz kasal bo'lib shamollab hech tuzalmayotgandi, mahallada bitta it bor edi, o'shani sho'rva qilib yediribordik deydi. Nimaga desam it shifo bo'larkanda deydi. Iya, yedimi? Sana qo'y go'sht deb yediribordik deydi. Yaxshi bo'lib ketdimi keyin desam, ha yaxshi bo'lib ketdi, uyga kirmay qo'ydi deydi. Kechpayt shomdan keyin chiqib ketadi deydi. Ertalab kelyapti, kelsa ham uyga kirmay darvozani tagida yotibdi deydi. Bu Toshkentda ham bor ekan, bizni bitikda tanishlar yeb ketdi borib. Men aytdim, ey böyle musulmon odam it yediymi dedim. Sen men shifo bo'lsin deb yedikda deydi. Qanaqa yedinglar desam, o'zi uncha ketmas ekan, aroq bilan zo'r ketarkan deydi.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: reklama geçib olgan fürsətlərdən ümumi faydalanımız və ikitigin etinglə üçün efirgi ulaşıqa xərəkət xiləmiz. Alo? Alo?
1: Alo?
2: Assalamu aleykum.
1: Assalamu aleykum, Sancar Bey.
2: Aleykum. Yaxşı
1: mısınız?
2: Təşəkkür.
1: Ancaqdan Tursun Bey otamın.
2: Başlayıq Tursun Bey. Vay, siz ki zamanəvi sual çıxıb qaldı. Yümin de, sizdə salat dilan var mı?
0: Xop, demək Tursun Bey otə...
2: Mende...
0: Dünyada gen balant toğun, rahunlu balantligi 335 metr ekan.
1: Doğru.
0: Yaxşı.
2: Xop, antik davrdagi su soatları klepsidra deb nomlangan.
1: Doğru.
2: Davom etamiz.
0: Pashalarni 25 ta tishi bor.
1: Noto'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir tinglovchi, yana bittagina ishtirokchini efirga ulash uchun fursatimiz yetadi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
3: Abdujalil Mazomindan.
2: Odamni, chivinni faqatgina erkagi chaqadi.
3: Noto'g'ri deylik.
2: Davom etamiz. Galdagi ma'lumot. Aleksandr Makedonskiy Xitoy imperatori sifatida tarixda qolgan.
3: Noto'g'ri.
2: Albatta. 3-chi ma'lumot.
0: Elektrostullar harbiylar tomonidan ixtiro qilingan.
3: Elektrostullar? To'g'ri deylik.
0: Yo'q, dantistlar tomonidan ixtiro qilingan. Sizga rahmat va bizda reklama.
4: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz. CA Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Gen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Agar Terminator bizde yaratılgende, vaxtı vaxtı bilen bazası işlemeye kalardı. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayapman.

0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Бір білінер егіт, бизнесмен, яғни фермер Мерседес Бензді 602-ден алып, Ташкенге бірінші мәрте келеші, шынды бірінші кесе, Совет апар қызыл янып қапты. Тоқтап тұрса бір Запорож менге әкеміз бір ақтаманнан келіп тұрып, оқ деген белгі сапты залы, Мерседесті, пачағын шығарыпты. Пасқа түшермиш, Запорожға қарармиш, машин пача түсіп кеткен, неме қыш білмастан, шынды қараса ролда бір Keksa adam oturgamış da. Ata, mersi yedizi ata. Sizden yaşra bulandım, müşeşerdim hazırsız. Kara adam ekensiz. Közge karesiz bu muydu mu? Tormuzu baş gerek. Ata, tormuzu basmadiz o. Dese, valam tormuzu işlemeye koyan kadar 20 eli buldu dedi. Bak, yenge mersiz bu kımmat bahaturadı bu maşına. Paşakan çıkardı dese. Boptu balam, menge rahmet yebası bana sanki rahmet kere yaptı. Boptu sok kitabını kıp pulun dolap getirdi. Ata, pulüz bu kadar yenge maşın ağam bular dese. Zaparaj bunu yürsüz olsa. Bana kim de öyle yapacaksın sana? Rahmet geledi menge. Мен сәңге айтайпам, пүліні төліп кетейдіп. Сан мәнің бір кәмбахал бір чал болса кетей өлепсен, құмы чықарды, ішқалы орган екен, бір джин пайда болып, топалайын, шамал, тұтылыр арастан бір джин чықып, чалға тазым қуап дейді, ассалам алейкум баята. Бұйырың, қызмат іздем а, дейді, халы оғдам өтірген миллионер, яңгі өзбек, фермер қалдыр отырғамыш. Ота, бұл растан джин көп а? Өзі жаһанда бітті джин бар. Бұл я менеджерім, көрдің? Gördü mü diye babası? Ata korkturup ben. Hizmetinizde teğer ben. Büyürün dese. Ata kanam. Babda. Tık açıkana kokşu edemle edip de. Ama ona böyle sok kutak kola edip de. Miyene peşle valiydik. Cin çay damla gelin kese. Gapır. Kancı böyle paça bakan çay dese. Ata babada maşine gerek yok. Cinli satmayız mı edip de. Satsam satar ama bana. 85 şekirdim. Ozum cin geyle kokama. Gengi peyler edip de. Ozu yakmayla atırıp de. Cinin bile haberden çıkışmayan kola yapan edip de. Bazen uğur götü ben koyu yapan cin edip de. Yendi bana fakat kımmat kısa zamandı. Kanca gel. 500 bin de olur. Erkek şeme erkek şeme. Kol taş aç. 5 de ağını tırman kısa 5 yağdan 100 bin gibi yapıp. Mana atası kumga cinli salıp yem. Mana oğlum. Yani cin sanki yakışık hizmet kısını kaytarı verip de. Bu Sen ağayların beşe oynayam alıp uygu var. Kadın bana çakala topla oturmaya gel. Biz yahandaki en katlı baylardan biri geylenemiz. Şimdi işgalenirken cin payda oldu. Kadın bana çakasına katıp agen haması. Cin, yenge hocengi salam verdi. Assalamu aleyküm bayat ha. Buyurun. Kızımat izlemandı sen. İltimaz cin. Aşağı oğlum gibi 20 milyon dolar payda akıp koy. Yani paşa bakan mersi oradaki iki de yenge istahap gibi koy kendisi. Bunun hicem ilacı yok bayat ha dırptı. Ne mi? Bize hicem ilacı yok bayat ha dırptı. E sen cinsan ki ahir. Toğraman cin ben. Leki ilacı yok dırptı. Ne ki ilacı yok dırptı? Çünkü ben paka çay damlamaya kalas da durmuş.

0: Çüngen çündü.
1: Çümme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. Agar Terminator bizde yaratılgende, vaxtı vaxtı bilen bazası işlemeye kalardı. Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Mini şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye umrum uvalzayı gitmez mi diye yetmez mi diye yetmez mi diye bir gün azarların yetmez.